tavuk boynum var sanıyor. Bu tavuk kuru kere. Mabro çopru varra vatanam ne. Asadın